0: Mfundisi Mageba kuyise lomzansi. Mfundisi Mageba kuyise lomzansi.
1: Ungamandla. Ungamandla ye.